0: Yowel, geliyor en akohadan. Peki radyona bindi. Olur asırla devam edelim.
1: 678-60-53-30. Contacta con Blue Radio.